Olur pandrum de sırt ismet Algına herasit Dugana yeşem gö Toparacın seres